Bade tu gel u xer u yarım cekiş kuyayı Tahım esin gu bere mi keçi keç delal edil emra Mina portakale keç portakale ya feye Hıngı ve serte kurma ka Bagdaya jire ka şıngaleye Navale tahım esin gu bere mi keçi keç delal edil emra Nala mevice habab edim saat ziyane güşe getir ye la ve koca cibur Li diyar bekra şevut edir sundu kala beser hevda şiriz dayay Vur delal hati mala seve zere Aleme kirib ve qiyanı müjdelal edile kurek

0: Beli gotarin Delal, roj baş gotye, brey aziz xuşka Delal, ez Şerzan ji kuderi, ji merdina rangin slavin ve hatine sersera serçavara gotye slavin xoşinim strana, cuan haco velatim min lehin, ji mere başa bitaybe ciştara, le beli usaj gotye gotye, ş kerema xo, o it keremdar bi, qavet veji gotye, mali ava, saata u xoş, hayra, rastin ji gotare me, bve kubariya xo, a bve kurdiya xo ya şerin Delal, yani nazik u nazeni usa haber dedin. Merv de khwasa strane bu khoji beşe. Mane? Her bir şey.
1: Yani eğer ne beşe mi bu khoji beşe?
0: Evet. Başka şu Cuan Hacı Ujuna playliste mi dehe? İstekine strane ki khoşa mi deyin istedi?
1: Tamam. Eyni Hacı. Hem Gohdariye denge dedim bakayım.
2: Selamu Rejvara. Geki Hasan. Hoşçakal Şebnem. Roja ve bekhir ve valer nibisandel emlikara pervisin. Tesiri da biz hep kamyon hey. Emişe harfiyet edikin. Ezgelek selam ve hoş boy hoşka şevre ve şeyinim. Böyle ki selam urış boy hoşka mena şeyini. Ama cin jiyane. Ezgelek spastikim juvara. Cibu bernama ve. Ez her sebe gudariye ve dikim ama mesaj erini karım juvara pervisim. Çünkü testimi girdi az operatör hiç magnesiye mi? Az gelek spas dikim jimuşe mi? Kirama sıraya da jiboy geleme kurda bile vere. Gelek spas dikim jiboy velate serhati.
1: Ve kekimin ey aziz az pır spasi u teşekkürye te dikim. Despika gotina xud gelte de. Rasti vesaya naha az nek u jiboxu jibo dayı ki bu her hoş yani demek o am kadri bana bizanın dilevan nerim de be o de be av hazkirin jdara

Ali Gödarin, Hejao Gödarin Aziz, Slavin Weyem Kutene Berda Simen Azil Luan, Denirem, Saata Khoşlesi ve Sahfe, Deniz Çiftçi, Slavin Kutbiyo ve Şandiye, Gotiye Rojbaş,

0: Ne güh hoşu me go da be me mala va va hazar jari u bila ev germahiya dile meriv derbasi hev be ev ji basa u lawre yek jarman ce me yen sereke ji ev bu iro der heneriyam la tekniki dua umruzun kir ez Hasan Ortaç
1: u ez ji Şebnem Yusufi
0: mala va va da sevasak eme disa jara kedim bahra bin tengi sibe sere sibe saat 8 tan de emel gel hev
1: haya sibe le dile xwa reajiana xwa muqatabin biminin de xeyran de

Kırına yek buna civaki li lişneya giştiya TBMM'yi hat kabul kırın u bu kanun peyama bi xeyr ve veşant. Bi saya peva jöya Türkiye be terör bi pekanina arami u evlehiya heremi turizma bajaran ji bi peşti kefe. Hecmara turistin ku diçin heremi zede dibe. Lifu tevgera li şunevarin diroki betir dibe. Bajarin heremi yen çant dirok u gastronomiyene. Bi saya peva jöye reya turizma heremi frehtir dibe. Konvoya Filistin'e ya kulidi cizil muzordariya İsrail'e ji Bosna Hersek'e ve reketi bu. Giyişt Mertine, de konvoy de jügele kvelatan u baweriyan insan hene. Bi hezaran verdini çun peşya konvoye u ev peşvazi kirin. Aktivist li navçaya Artukliye konvunu pışkridan Filistin'e. Gringiya hedefa Türkiye be terör ve daneyin aboriye jihwe nişanda. Hatay rozrara terör ya jibu velet bu dübehnok se trilyon dolar. Hat hesap kirin ku bve pereyi çukaskar uvar dikare vere kirin. Ku hedef biserket ve aramiyeke mezin pek vere. 2 milyon keşi ve bibin hedikar uvar. Daha da sereke seri kese ve 5000 hesit dolar zede be. Dozde salvere de siyaseta Türkiye'de cara evvel serokkomar bi denge gel hatıl bijartın. Bi pişkiriye hurt agel Recep Tayyip Erdoğan bu serokkomare dozde min. Jisar ve merhaleya gring adiroka siyaset Türkiye'ye dozde sal derbas bu. Türkiye'yi de ve peyvajöye de bi serokatiya Erdoğan gele khabaten hurt kirin u imza avetin gelek pengaven diroki. Gengeşya dinavera İran u Amerika'yı da devam dike. Mijarin serekeyin müzakereyan meseleya nükleeri u tengava hürmüze yapın. Seroke Amerika'yı Trump beriya naha gotu bu hatta İran şartin meyin jibo nükleeri kabul neke lehefkirin çeynabe. Le çapemeniya Amerika'yı iddayeke balkeş ani zaman u got heke İran tengava hürmüze bi temami veke de Amerika guhne de şartin jibo nükleeri u lehefkirine kabul bike. İsrail akırka li şeriaya rojava zilme li Filistin'i andike. Qetliya mu işkence andike. Zirar dide malu mülken uan. İsrail hof, qatil li şeriaya rojava mala Filistin'i eke dinji hilveşant. Guhdarin aziz, bültena maqediya, bi xatriwe.

0: Navrebinerin. Ji bo Türkiye'ya be terör, kanuna xurtkirna piştevaniya neteveyi u yekitiya civaki yani kanuna çarçove li meclise hat kabul kirin, kanun pişti komisyona adaleti hatibu kabul kirin, hatibu meclise bi 467 parlamenter piştan u gotun eri emdikarın bejin vak rekorek hat kabul kirin. Jigayne İyi Parti u hem parlamenteran hemu partiyan pişkiridan kanune. Bidengeke mazın ji meclise derbas bu. Bi veyeke jvo Türkiye ya be terör heyameke nu desbekir. Emedina bülten akhoda bitaybeti lister ve meseleye biseknin. Gredanan bikin ame ve meseleye bitaybeti binirkinin. Her vaha berdevki AK Parti'ye Ömer Çelikçi derbare kanune de İro Dahuyani da Çelik got ku peşniyaz bu 467 dengan hat kabul kurin u evjvo dirokameya siyasi geleki mühime geleki gringe. Binerin aziz jigayni van nuçeyan vaka unji dizanin seransere valet hava geleki germe Diyarbakırcı hava germe valati jbo ku heynik bibin şerbetin rihanu Hibiskusan ve duhun havine libajer hema bejin li her deri ev şerbetten furottin. Her vaha emek bereko bidin batmane bineren aziz çetin lodi li seyrteye ul batmane dici ji seyrteye ji çarda sağlıyakı uvir ve çire oken kürdi dinivise çetin lodi hayanaha doğazda fırtıken bu kürdi nivisine eme çiroka çetin lodiji binerin hem hürgüleyen van nuçayan hem ji hürgüleyen nuçayendin eme de bülten akhoda binin ekranı Keremkin bültena evare desbekir. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş kabul kir Civin li Beştepe'ye çebu. Serokkomar Erdoğan kabatin kalli Ankara'yı doğumine. Erdoğan li külliye ya Serokkomariye bi Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş rehat bahev. Civin ji medyaya re girti bu. Ligori tahminan di civina Erdoğan'u kurtulmuş de kanuna Türkiye ya be terör hat haberdan kuş meclise derbas bu. Peşniyaza kanune yaj bo Türkiye ya be terör meclise hat kabul kırın. Seroke meclise numan kurtulmuş pişti kabul kırına peşniyazı ahı vi ugot ev serkeftin serkeftina Türkiye'ye. Peşniyaza kanune bi 465 dengan hat kabul kırın. Kurtulmuş liser ve jigot ev jij bo meclisame serkeftin eke dirokiye.
1: Bu başarı
2: ev netene serkeftine partiye ke siyasiye ev serkeftine hamu Türkiye'ye le ser xerebe.
3: Li meclise pevajo eke diroki hebu. Peşniyaza kanune yaj bo Türkiye'ye be terör, ji meclise derbas bu. Peşniyaz bi çarstu 67 dengan hat kabul kirin. Seroki meclisi numan kurtulmuş kod, ev serkeftine ke dirokiye.
1: Çok nadir görülen bir şey.
2: Jibu kabul kırna peşniyazı itifak eke mezin çebu. Me ev yek dengi de hilbijartine makazagon edeji nedid. Ev nişanı da ku hamu partiyin me kvadil ve pevajoy derketine ev serkeftine ke dirokiye.
3: Seloki meclisi numan kurtulmuş pişti kabul kırna peşniyaza kanuni yaj bu Türkiye be terör. Revşa Davinir Khand. God, Dırıya Türkiye be terörde konağa ke her ilgilin safi buye.
1: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız
2: Par de pendi tabağı eden mecbu Türkiye be terör gavi avulavet. İro bisaya ve encama ku hatiye girtin me ev deri vekir. Pişti xefese kirin o çekberdana rehistina terörü emeli serensere velet be hevre heyemeke nu ya açtı arami o birati ava bekin.
3: Numan kurtulmuş, demali licneye geçti, hevditin devam dikirin. Kulisin iktidar o muhalefeti ziyaret kirin. O vekil anre sohbet kir.
0: Berdevki AK Parti'ye Ömer Çelik, Diyar Kırkı ve Peşniyaza Kanune Yakul Meclisi hat kabul kirin, jbo tasfiye kirina rehistina terörü zemineke kanuni çebu. Çelik kod peşniyaz ve 467 dengan hat kabul kirin, o ev jbo dirakameya siyasi pırgiringe. Ömer Çelik, Diyar Kırkı pevajı ve pişti veji vere şopandın, o ve tızırar nekeje nırkın devleti.
4: Tarihi bir gündü.

Senme ve bir tinim. Eren Bülbül'e pazı salı u binevsere bi kadem Ferhat Gedik, diyazde tabaha da hazar u bistu hevdan da li çoltera maçkaya Trabzon'e, de erişa endame rekhistina teröriya cudahuaz da şehit ketibun.

0: Lijne ya brevebirine ya navendi ya CHP, bi serokatiya Kemal Kılıçdaroğlu ve sibe bicive. Reveberiya partiye ve dicivine de geşedanen davi binirxine. Dicivine de ve pevajoya Türkiye ya be terör, vazifedar kırınen li teşkilaten partiye u haziriyen jbo kongreya asayi varın nırxandın.
1: Pevajoya Türkiye be terör, vazifedar kırınen nu yenli teşkilatan. O kongreya asayî, lijneya birêveberine ya navendî ya CHP ji bo ser van meseleyan bixebite wê bi serokatiya Kemal Kılıçdaroğlu sibê bicive. Di civînê de wê pêşî pêvajoya Tirkiye bê terör û xebatên dawiyên li meclîsê werin nirxandin. CHP pişkiriye dide pêşninde kanuna çarçove, pişî li meclîsê hat qebûlkirin wê di civînê de merhleya dawî were nirxandin. Kılıçdaroğlu ji bo xebatên piştî vê pêvajoyê wel endamên lijneya birêvebirine ya navendî guhdarî bike. Geşedanên dawiyên di nav partiyê de jî wê di vê civînê de werin nirxandin. Wezîfedarkirinên serokbajariyan li ber qezandinê ne. Çav li rê ne di vê civînê de ji bo serokbajariyên ku hêj wezîfedarkirin çê nebûye jî biryarên dawî werin dayîn. Dahat gotin hin kesan CHP istifa nekiriye le pişkiriye didin yeni partiye. Reveberiye partiye le dij ivan kesan le pırsina disiplini da bu despekirin. Navenda gişti beriş bu an gotibu. Hespeyn turu vayene. Lijneya breveberine ya navendi ve derbare wan de pevajua disiplini bide despekirin. An na ve dicivine de uvera nirkandin. Dicivina lijneyi de ve pevajua kongreji uvera ahaftin. Çavle re ne, salnameya kongre de demeke kurte vere ilan kirin. Te plan kirin de iloni de delegeyin taxan veren hilbijartin, o kongreyin navçe u bajaran veren li darxistin.
0: Lepirsina derbare şaredariya Kuşadası'ya ya CHP'de hat berfireh kirin. Li İzmir, Aydın u Antalya'ya hevde guman bar hatın binçav kirin. Dadya he juvanan derbare çarda guman baranda bir yara girtin eda.
2: Serdozgeriya Komari ya Stemboli, Lepırsina derbari şaredariya Kuşadası'ya da berfireh kir. Pişti ifadeyin şahidan, ifadeyin kesin kuş kanuna poşmani istifade kirne, o daneyin nu yen kuş masakı hatın derbari büstüye gumanbarande bir yara bünçak kirne hattayin. Da operasyonin li İzmir, Antalya u Aydın'da hevde gumanbar hatın gırtın. Di çarçoveya Lepırsina'da pişti karubaren edli o kontrola tendürüstiye jiber suçen bertil o irtikapi hevde gumanbar hatın sevkirin edliyeyi. Çarde gumanbarin ku derketin berdadger ji aliye mehkeme hatın şandın gırtigehe. Derbari sö gumanbarande bir yara kontrola edli hattayin. Çar gumanbarin ku derbari vande bir yara bin çavkirne heye heyeji vindane. Beryan Haji li ser şaredariye de operasyon hatı bunkirin. Duan operasyonande şaredari beri Ömer Günel cidnavande benç gumanbar hatıbun gırtın. Di iddakirin ku Günel, dikarin imar u ruhsetin avahiyan enli kuş adasiye peri nehek bides xistine.
0: Zilma İsrail'a katil Ali Gazze u Şeria'ya Rojava devam bike de hayameka Vusa'da Serok Devleti Filistin'e Mahmut Abbas te Ankara'ya. Abbas ve Sibe bi Serok Kumar Erdoğan re bicive de Civine'de ve Geşedanen Davi yen li Filistin'e benirkandın. Bele temaşevan naziz her vaha eme bere xobidin dahiyaniyen Trump Seroki Amerika'yı Donald Trump kod emde plana agribeste ya Gazze'ye de gıştine merheleya duyan. Le bele İsrail'a kujer hej erişen xodu domine una neziki agribeste nabe. Netanyahu'ye katil plana açtiye ya ku Gazze'ye pazda kalan pek de kabul nekir. Neteveyen yek buyi jiber krinin der kanuni u katliamen li şeria'ya Rojava u Gazze'ye ve bücüve.
1: Hem agırbesta ku ere kırbu ihlal dike, hem plana merhaleya düğümün agırbesi reddike.

Te ez helandim yare, te ez birindar kirim yare, te ez din kirim berda çoluçya yare. Eva kina seva çiye, ez aşıkı çavye teme, vez heyrana bejna teme. Xelku alem gişki, xeyba mı kir, tel min nekir yare, jiboy çiye yare.

kara ro derenga ro tune masi ga gule bishkifti selamla bu koga gelema Deyezri yala berda megama kavlu kırar cibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit dercimura soz ekdabu Eze hev ya sozu kavlu kırar u bekti etemam Sala parvişanı ezi gula divana revşa cuva tabum sarayı sarz ez halandın fenani kuma deve ganyan ucema fenani mumuje düşüma Ava mal hırabdı ki cia kuma hurce enema Nüsun ya amremi da tezgirme hesir edili eder

Kami vara rod renga rod tu nemasi ga gule bishkiti selam va bu koga kerenge Khal khu alam wa ashq mal halu temeli dunyali ge azavdar khude u ma ashq be jubala te azra ya na ge ahmed tazed hakim shamle ed arabi Kofiya te ajed düşen geçalu şema ge diyar bekir dor ele pandre danz der renge Ezi düşüme yalim alimini bazni hema kulani ezi düşüme bacara diyar bekir ise serrafu zerkara Medivan beba ve serrafu zerkara li serbazni hema mekine kalu cenge Mine de goti geli serrafu zerkara ezi bu ehune bu kodeb ki hune bazni hema

Çırağım bir ram, çırağım bir ram, felek bi meylen bavanet bir ram. To leyli kadim min qaysi eyyam, çun mebu hasıl ömrüm va bekam, ar ve ser razin ser ne paşanım. Giyan ve ser tüfeyli khak raşanım. Ermal mesozan min bemanalım. Mecnun müflüs ham hayalanan, gayri cesevdayı eşk dini to didem. Raber nimu ve hiç ey bergüzidem. Ervelayı hakim dadu vem berdu. Dadu bedar cedeste bavanet kerum. Tersuni hikayet nevfeli bidoser. To şad ve bavan min her derbeder. Edebiyata Goranî bi dehan, çîrok, destan, şehnamên kurdî, mesneviyên evîniyê, mesneviyên lîrîk, fem dibêjin, mesneviyên dastanî hatine nivîsî. Bi dehan şairên wek Mela Perîşan, wek Mewleviyê Kurd, Cîhan Ara Xanim, Mesture Xanim, Elmas Xan, Bêseranî, Welî Dîwane, Seydî, Haloy Komasi ve edebiyatı da berhem nivisine o berhem ilvan gişine desin. Ev yek şi devlemendiya edebiyata gorani nişandı ki edebiyata gorani çıkası devlemende. Van berhemun, van helbestan asla edebiyata gorani yahre bilen nişemedi de. Edebiyata gorani deselatdariya edemirektiya Erdelanda جه سال 1169 حتا 1867 اف ادبیات بحاوه کی حتیه دوماندن او تسلاتداریا و میرکتی پشتیویا و ادبیات جیکنگیا جه بروه یکی اف ادبیات هرتم گشبیه هرتم پیش کتیه او اف ادبیات بیشتی رو جامه به دهان در همهنه که ام جوان سود بگرن جهیوان ادبیات کردی دا هیه

0: Mexalekî pir giring e, em dibe bizanin ku Berhema Firdevsî Şahname versiyona taybeta Firdevsî ye ji çîrokên mitik û destaniyê kev.
1: Bele.
0: Ew ne orijinal e. Ku em ve ku orijinal ew kabul bikin li gor ew çîrokên
1: Binirxînin.
0: din binirxînin.
1: Binirxînin, bele.
0: Ev versiyona Firdevsî û Rojavayê İran e, Rojhilatê İran e, Şahnameyên Kurdî versiyona Kurdan e, û versiyona Rojhilatê İran e. Cudahiye çandiye Rojava û Rojhilatê İranî nişan dide, cudahiye baweriyên Rojhilatê û Rojavayê İranî nişan dide.
1: Cudayan netewin,
0: Bile.
1: dün netewin cuda
0: Aynı işte.
1: nişandı da her
0: Bile.
1: çıkaz ciran bin tekliye wan jihela zaman u dirok ve bhavr hebeci ev cudati ki mazın naber
0: Taybetiyen
1: evan da tabi.
0: kodi taybeti konu. Bile.
1: Bele. O tüşteki gele giringe. Ma usta duhazın viya bebejim. Naha beşin kime goş hev gelek beşin cuda da nabera şehname firdevsi ve yekurdi da hani emser ve
0: Bile.
1: sekinin. Giringiya şehnamen kurdi. Ji bo edebiyata goran çin. Ji bo avakirna edebiyata goran em tikarin çawa binirxînin.
0: Yek berî her tiştî Şahnameyên Kurdî em dikarin ve ku gencineyi mitolojiya Kurdî kabul dike. Çünkü hemû mitin Kurdî hûn zanin bingeha edebiyata destanî mit e.
1: Bele.
0: Ku piştî goherînekî taybet mit derbasî destanan dibe. Hîn goherîn çê dibe. Mesela tegeha kat dem.
1: Bele.
0: Çîrokên mitik de dem dem demekî mitolojik e, demekî nediyar e. Em behsi gava ku behsa çîrokekî mitik dikin dibêjin hebû tune bû. Ev hebû tune bû kengî ye, nediyar e.
1: Nediyar e
0: Yan
1: nasıl?
0: coğrafya.
1: Projeki, ya
0: Bele,
1: demeki, ya
0: demek.
1: şeveki, ya sıbeki.
0: Ev de hemû zamanan
1: Bele.
0: dikî usaya. Mesela Farsî dibêjin yekî bûd, yekî nebûd. Yekî hebû, yekî tune bû. Ev kengî ye ku yekî hebû, yekî tune bû. Ya Kurdî hebû tune bû. Türkî jî Aman usay,
1: Bir
0: bir
1: varmış
0: vardır,
1: bir yok.
0: bir yok. Ev
1: Evet.
0: kengeye ev kat. Ev demek ki mitik ya, ne diyara. Coğrafya jih hemane. Yani sınır coğrafyayı mitik ne sınırı ki fizikiye. Derve fizike.
1: Evet.
0: Lehengi mitik jih usaya. Rudavın mitik jih usane. Avane gava ku derbasi edebiyata destani dibin. Dem diyar dibi. Sunur Car car diyar dibi, yan taybetiye yek kesayet yani mitolojik, de nav çend kesayet dabeş dibi u devam dike. Le bingeh disan mite.
1: Mite, melayin usta.
0: Jiber be pir giringe jibo edebiyata. Çünkü...
1: Yani belki Zelal Betir Bey Famkin ama destana meme alan ki derbası ev idi ve derbası edebiyat idi ve memuzine khani tenvisine gele guhartini cüda
0: Rasta.
1: tenekirini. Şehela deme var, şehela kare evka ve lehenga var.
0: Rasta.
1: Jibo Kumarov veya Betir Zelal bu kem destana meme alan o mesneviye Ahmet Khani yekşi mesneviye. Ji mitolojiye derbası edebiyat idi ve edine. Ki bin gehel ser meme alan her çıka satı ava kırneji cih, mekan, kandı ben dem, lehengen ten, kesahetin ten afrandın evhedine forma ki evti daini. Yani ji qada mitoloji dikşine qada
0: Rast.
1: civake ya ji qada ki evhedine rastakini edilir edilir da hem hemen tüştü şehnamen kürdi o da destane ki dervase şehname kürdi bu ne Şüvri deri edebiyata goran vakta serti avakırını je gelek su dektigine.
0: Rast.
1: Yani evan çirok ayedin edibe bengeha edebiyatı o bidehan mesnevi tenini vizini. Hatta satsala nozemi jemdikarın bu bircin alikari yavan mitan, van destanan edebiyat o mesnevi unduzanı belki de nav edebiyata kurdi da je sorani, je kırmancı, o je zazaki ya je devokendini je Je zaravay duni betir, je hela mesneviye da ya heri devlement anji gani zengin em edebiyata gorani
0: Rast
1: bilinin. Ve
0: edebiyatı
1: dehan
0: kuranı.
1: mesnevi hatine
0: Bele.
1: nevisin, cür bu cür. Em ve yakit çavad karın bin erkhil mamusta.
0: De destanın şahname kub gorani hatine nivisandın. Hın çirok rast da rast jimit derbasi destanını. Be gohartın. Mesela endizanın ku mit hodi du taybetiye. Yek, piroze,

0: Du behsa yekem dike. Yekem car. Yekem car mesela çava bajarek derketiye holi. Neteveyek derketiye holi. Ev yekem car pir giringe. Jibo tespit kirina mit buna ve gotenek. Mesela nemune ki em hazım bidin ku rast rast ji mitolojiye derbasi destanı bu ye çebona Rustem-i Zal.
1: Bele.
0: Rustem-i Zal hem de çîrokên îranî hem de çîrokên çiyê kurdî de çebûna wî nenormal e. Yekem car e ku ji zikî dayîkî xwe çê dibe bi alîkariya Sîmor.
1: Bele.
0: Ev çûnkî yekem e, em dikarim behsa mitî wî bike. Mitolojik bûna wî. Yekem car e, yani ev tiştî ku veku sezaryen nasrave. Çima? Çûnkî dibêjin Sezar usa hatiye dinyayê, ji zikî dayîkî xwe hatiye dinyayê. Em çîrokî kevntirman heye ku çîroka Rustem e. Ev rast rast ji mitolojî derbasî destan bûye. Ev pir giring e. Yani çavkı çavkaniye her giringi edebiyata destani mitolojiye ku pişreji ve ku onji şükür devam dike yani hatta satsala nozde hemen tema de edebiyatı gorani de devam dike.
1: Bale.
0: Yani şahnamen dünyayın İrani hatta serdemek devam diken pişre edi halas da ben habuna lehengin mitolojik ku pişre buna lehengin destani de edebiyata İrani hatta serdemek devam diken pişre em dibinin ku edi serdema edebiyatı tasavvufi despedike
1: bandura İslamiye
0: car car bele car car onun da edebiyat çuzanım mesela helbesta Mevlana Celaleddin Jî mesela navi car car mesela navi Rustem der bastı bir şiiri Xuda o Rüstem'i destanı maruz. Le nevek arketipa leheng. Le de edebiyata kurdi de ev arketipa leheng devam dike. Hatta edebiyata modern. Mesela de edebiyata Farsi de edi besa Rüstem na yekirin. Pır keme. Yani besa kava. Le de edebiyata kurdi de em dibinin ki hatta iro habuna var. Devam dike. Rekşo, Simur, Ozal, Rüstem. Rüstem.

0: Mamoste çûnî cudabûn ya jî cudatiya edebiyata Kurdî ji ya Farsan em dibînin forma wê jî cuda ye. Yani ji vê forma ev ê derneketiye, ji vê forma destanê derneketiye. Kî ku erûzê bikarnanî, ne erûz em dizanin bandora îslamê, bandora Erebê dine ku li coğrafya ariya ya jî îran em dibînin îrana îroyîn nav Kurd û Fars û yendinê de bandorekî zêde datîne Arustev Karhanini ve melodi ve ritme wan bilintirvin ama destanın Kürdî bi taybeti havrami yani gorani kam dirijin o şehnamen Kürdî bi tamamı bi kitay hatını nivisin yani bi hece hatını nivisin o bi prani ji de heceye evi forma ho qanna guhar yani evi rangi bandora edebiyata arabal sarhu çenekri yani destur ji nada çevirdi Yani ne de emdibinin her çıkaz gazel atma nevisin ji ji forma kelam o ji forma destanı dernek ediyor. Yani tabi vaktan bahsi bakın edebiyata goran disem ne karın tekiliya ve kelam kutu bakın.
1: Rast.
0: Çünkü despek avan hemen nusana ev melodiya kartina usana ev ji cüdatik ve cüdatik mırıv dikare bebine.
1: Beli. Yani gorani emdikarın bejit şeyvaza helbesta gorani hemen tişteko iro edebiyata iranlık ve ku pehleviyat.
0: Bele.
1: Te binav kirin. Pehleviyat, pirtukin coğrafyayı İslami, gavaku besi velayeti pehle diken.
0: Bele, bacarın.

0: dibêjin velayetî Cebal, yani Zagros.
1: Bale.
0: Ev helbesta Zagros ji destpêk heta niha li ser heman şêwazê diçe. Heman deh kiteyî, behsa aruz em nikarin bikeyn. Ciğer banlori ev desselatariye helbesta Arabî namine, ser bixwayî xo heta îro diparêze.
1: Bale.
0: Ew pir giring e ve bawerî me.
1: Ya Farisa am de beni fikir de usi o belki jurudaki ona perate guhartını şıkledine aruz radif kafiye şıkli kaside u gazelu ewa am teda de binin o hemen tegehin İslami kudunav arabada darbasın ve tamami bir karhanine am ve şıklit edebiyata goran da nabinu.
0: Yani
1: Bale.
0: dehin berhemin serdema İslami de beli. Dibinin yani av karaniya tegehne İslami bir taybet edebiyata tasavvufi de mesela ba Mevlevi Kurt Tavegozi
1: Demek gerek
0: beli.
1: ne zaman olsun
0: Rastı.
1: Mevleviye Kurt?
0: Li avi kevn na.
1: Yani
0: Pirkeme.
1: Mevleviye Kurt 1860
0: Beli.
1: Şestivana da
0: Beli.
1: yani
0: Beri
1: demek ki
0: pirkeme.
1: böyle.
0: Pirkeme.
1: Çünkü demek ki ben sıkın edene Serdema Elmas Khan da
0: Beli.
1: cembane ve nabinin. O forma helbeste natiye bu hartın. Hemen
0: Hemen
1: forma.
0: forum.
1: Böyle.
0: Beli.
1: O beryavuş konu betir usane
0: Rast.
1: helbestin kuatine bir karhanin. Mamusta yekşime go destan yen kurdi.
0: Beli.
1: Beşa duyem ya ji em ku davet kin me behsa destanın edebiyata destanı kır.
0: Beli.
1: Ya duyem em ya İslam ya dini ya em
0: Serdema
1: derbası ya lirik bin.
0: hazım bahsa dini devam ki.
1: Bele.
0: Disa karın bejen cahaliye edebiyatı dini ci edebiyata gorani peşi heri zengine. Çıma? Çünkü herime horaman o goran hem bavariyen koyun beri İslam de parize edebiyata van em van bandor devama bavariyen kem de binin de hemen demede haleki girin ki her dün mezhebin bingehinin İslam yani Sünni tu Şiiti de herima horamanı goran belav.
1: Bale.
0: Evji bu ya sebep ku edebiyata dini ya Serdema İslamiye Gorani be baveri min zengin tirbi. Mesela de edebiyata
1: Takas.
0: sorani de şairin soran hem uyan sünnine. Ligor ev baveriya sünniti helbesta hu şey dikin.
1: Bale.
0: Kurman
1: Avatkın.
0: ceci her usaya yani hem beşin Aleviti çipkin be prani nerini ki Ortodoksi, Sünni, tasavvuf bir yanına
1: O vakta
0: hemen dibine.
1: venerine tevgerdikin o şu çandu, şu mitolojiya koyamdı ben ya şeyti ancak ya jiyaresaniyeti
0: Dur.
1: sudu nagrın
0: Böyle.
1: evana nakşinin
0: Böyle.
1: helbesti ko.
0: Rast.
1: Helbest piçeki betir evnabe, devlemen diye renginnabe.
0: Rast.
1: O şu ya
0: Böyle.
1: sonra
0: Yani
1: o
0: yek
1: kırman
0: deste.
1: çizerim. Böyle.
0: Yek desteği, helbesti, diniyi. Liser mezheva sünni. Le gava ku em diçin liser edebiyata gorani horami em gelek çava bejin. Nerinin cuda dibinin. Nimune heri baş ye cikayni cengnameyn ku de edebiyata gorani horami dibinin. Rast da cengname de edebiyata kurmancı heye le ne kasi gorani zenginin. Mesela
1: Nasıl?
0: cengnameyn Ali heye, cengname Sıffin, cengname
1: Lümayan.
0: Khayber, cengname Muhammed Hanefiye o yendin. Ku evci hem dikarın dınav edebiyata destaniyen dini bahsi
1: Dinde
0: var mıkin.
1: cebide
0: Le
1: vardı.
0: de edebiyata mesela Gorani de, Gorani Horami de hem mesela rasti berhemek ve navi perişan nameti.
1: Ama ne diyor bu yani evi cüda buna perişanname o mesneviyen pişti ve hatinden nevisin ve Khanay Kubadi Amdazani Yusuf Züleyha nevisiye mesneviye şıkıl formun yeke ne guartını perişanname yusana le nerina kuemdibinin ya le ehli beyt anji le çarda masum dozda imam de perişanname da jibu baveriya şiitiye cüda hatiye tasvir kırın hatiye ve gotun Yusuf Züleyha de bin bandora sünnitiye de bir forma ki dönüyor. Evveya ciddiyse devlemen diye
0: Rast.
1: edebiyata goran
0: Böyle.
1: nişandı da. Mamusta, şümara bahsa perişan namı jihnek bakın. Şu bu perişan namı yekşi berhema heri giringa

0: Türkemî, ne Türk, ne Arab lefzim, savadam kurdîkem. Yani dibi savadam min evam tuştede bejim kurdiye. Hemen ne gücü işare ya jî ne tavakun işare dedi.
1: Böyle ama jiho gelek derbas dedi. Mesela de edebiyata gorani de mesela de kelamın yarısında gelek nümune mesele heye. Gava ku besa çidiken zamanı xodken besa gorani nake. Ne bejim gorani? Dibêjin kurdî.
0: Kurdî.
1: Zimanî kurdî. Heta besa xwedê dikin dibêjin ey xwedayî kurdan.
0: Ey xwedayî kurdan. Ma misal olsa bi vê tezê pûç dike yanî. Dema ku dibêjin goran cuda ne, hewreman cuda ne. Yanî tamamî eger di kelam, yani kelam pîroz ji bo wan. Di kelamê pîroz da xwe vek kurd dibînin. Eden eşeyle evin münakaşa işi tegirtin ya.
1: Ve bavari
0: münusa. Ve evin münakaşa
1: işi. Ve bavari münusa ya. Yani gava kuhum de çimde ser edebiyata kurmancı ya sorani kes behsa cudabuna goran nake.
0: Bel.
1: Ev meseleya ne kurdbuna goran o ya horaman ya zmani van. Meseleyi ki pırnuye ku jali roşalatnas.
0: Bel.
1: Fatiye. Çekilmeyi.
0: Yani ez bağlar dedim. Manusa evci başta ne geçti? Yani merkezi çıkaz zamanı gorani bir rekubek feri büye. Yani ev kitaba ko nivisi

0: de goranî ve bawerî min yani helbestî melodik ji bo Kurdan. Çima? Çünkü îrojî mesela zaravê soranî de bu stran em dibêjin goranî.
1: Aynen. Hatta
0: Stran yani goranî.
1: Gorani 5
0: Bele,
1: dirij.
0: goranî 5.
1: Yani
0: Em dibêjin goranî 5.
1: neha dema ku ez çum nav soran te dibêji Gorani ew de vataya diyalektê de tena gijî.
0: Ne.
1: Te dibê
0: Yani
1: Gorani ew
0: stran.
1: stran te
0: Bele,
1: jîvî.
0: stran.
1: Çima mamoze ez dixazim hûn bibêjim om hinek jî mînak bidin. Stranı çima dibên Gorani.
0: Çünkü be baverî min bingeha helbesta kurdî, helbesta melodika kurdî goranî bûye. Ji bo hemû kurdûsa bûye.
1: Bele.
0: Ji bo hemû kurd be baverî min helbest goranî bûye. Pişre kurmancî soranî derdikeve holê.
1: Yadını ve melodiya ve mamuse em de bilin gelek cuda ye. Duhazım bir tane her helbesteki çıkas helbest klasik ve kiteyi hatiyen bizini rıstaya avul tüşteki balkeşe ev ya da strana daya. Dübare kırın. Ev dübare kırın melodiye zedetirtik ya. Melodiye bilindik ya. Bale dikşine
0: Bili.
1: sarkı. Yani vakta tübeci semih
0: Ta'kide.
1: cuda ye mamus te semih. Mamus te semih tübeci tübale dikşine sarkı yani bala hul
0: Bili.
1: demin. Strana goranî biborîne, helbesta goranî jî em heman tiştê da dibînin ku bal dikşîne ser xwe. Ev ya dîsa ji kelamê ya resan. Dil kelamê ya
0: Bili.
1: resan jî heman tiştê. Ji dîwana ji beşa Hewramî dîwana Welî dîwana mamoste hema helbestekî ey dil ve seng bay, ey dil ve seng bay. Ey dil te kevir bî.
0: Dîsa tekit ke du
1: Tekî.
0: car.
1: Yadını dîsa hema erê hey tuğlu ney, erey hey tuğlu ney. Dise dubare kırın. Tüdü guharini hemen çı. Baya kuş nalan, baya kuş nalan. Rısta avul dise muhan. Tükija helbest ledineri. Bezyayı hozan, bezyayı hozan. Dise dubare. Cevra güzerda, cevra güzerda. Mamusta tü helbest eki tüne ku mürür
0: Rasta
1: evet edene
0: ava
1: bine.
0: yani ve
1: Ya
0: kuş
1: ci ceyşu olay şem, ceyşu olay şem. Mamusa Kerem gün eduhazım bir evi Farisi mi? Bunun lahni şiirini
0: lahne.
1: şuma. Cümara jivere deri helves ekiki eduhazı. Ama jivere beşa havrami despetke. Ki beşa havrami helves ekiki jumara koyun. Ama jivere deri despetke. Tüki eduhazı bu guhari nevavi. Ben şaşmalık bu koyunum.
0: Ceşuleyşem, ey barakallah ceşuleyşem, cey nur munir çerh çuarme, cey şevk cemal may du hefteme, cey taq mihrab ebru kemane, cey mevday mujgay mest katranı, mevda yani şur.
1: Bel.
0: Cey sim enf elf nigare, cey gonay gulbez gulugulzare, cey zulfi kemen dilan peygire, cey halqi tenaf gesu zincire. Cey le'l leban pırcı gevhere, ceraz razan rezi şekere. Cey çay zenehtan şeyve şiirine, cey zenci zibay topi
1: Saate ve
0: zerine.
1: hoş bulmamızda.
0: Kaiştim.
1: Her cihaz ev helvese klasik ve şey, şeyve, ritim, melodi u bingeh kelamı yarasan.
0: Rastım. Çünkü
1: Eğer
0: hemen
1: bunu,
0: tıştayan bir
1: beli,
0: kelamı yarısan da bineyim.
1: hem
0: Mesela
1: cihaz segehin Farsi, Arabi divana da bir bininci bahaveki dönem rıfzı kara
0: Bili.
1: şiir ve
0: Bili.
1: liser ayin bir rubaveriya yarasan. Jiberku Van tuşte bir kart tineş tasavvuf ebetir işare disa
0: Rast.
1: baveriye yarasan diye. Mamusta em darbası edebiyata lirik bin,
0: Bili.
1: edebiyata evine bin. Çüver hemen mehene em çek navi bahsi bakın. O şunu gelek devlemende bir rojan yani bir daha bername çeke
0: Bili.
1: ben çekerini edebiyata gorani hılasına ve. Her şaareki, her helbestvaneki mürüf dikare bir saat al derbare on bakfe yani şimala perişan bigri. Hatta Cihan Ara Hanım'a Pavey'i
0: Bili.
1: ki evciye ki helvestvana jin ya heregirinde böyle mi olmuşsun? Bahsa evi bakın.
0: Bili ve ku hunci işaret kirin. Gelek zengine jaliye edebiyat lirik şi. Hem yani jali tasavvufi ve yani tasavvufi ve mebes

0: aslında eşki platonik e, pir devlemen de hem jî ve ku çîrokin aşık û meşuqî ve
1: Bele.
0: pir zengîne edebiyata goranî horamî. Be bavari min em dikarin behsa memozîna horamî bikin
1: Bele. Giringeş bu
0: pir
1: kas.
0: giringe. Çünkü yani çîroka memozîn ji bo kurdan pir giringe hemû kes dizane. Bi taybet herkes
1: Ji bo dîsem diçin dîrokekî.
0: bilî
1: Em diçin efsanekî, em diçin
0: rast e.
1: destanekî.
0: De hemen demede de mesela Xusro ve Şirin,
1: Bele.
0: Ferhad ve Şir,
1: Gülü Bülbül.
0: böyle yani
1: Senaber Haydar Senaber.
0: Leyla ve Mecnun,
1: Mecnun.
0: Yusuf ve Züleyha. Evane,
1: Bijan ve
0: Bijan ve
1: Menije, Behram
0: Menije,
1: ve Gülendam.
0: böyle
1: Bir dehane Hürrem ve
0: Sultan
1: Xaver
0: İbrahim ve mesela
1: Nurevş.
0: Nuşafferin, o yendin. Evane geç giringin bu edebiyata kurdi. Le mesele ki heye be bavari min. Ku cihê memozîn taybet dike. Ewane hevparin di nav edebiyatî kurdî ve edebiyatî milletin din. Mesela Fars û Arab û yende. Lê memozîn çîrokekî taybetî kurdan e. Ji ber ve giringe.
1: Yani mirov dikare ve beje metna kanonika edebiyata kurdiye bi tamamı diyalekta da jiji bu
0: Bel.
1: ku heye ez vaha iddia dikim ku edebiyata klasik dema mirov berhemin edebiyata klasik dixuyne de edebiyatın cirana da ew hawe ku vego refere ya Yusuf Züleyha, Leylu Mecnun, Veysu Ramin u bi dehan helbest mesnevin gülser evini atene nivisi referê wan hene ama di edebiyata Kurdî de helbestvanên klasîk dema ku dinivîsînin aşiq û meşûq dixwazin wexta ku yên xwe hezkirina yarê bînin ziman referê memuzînê dikin
0: Bili.
1: mamoste
0: Aynı
1: ev jî
0: misali.
1: cudatirê
0: Bili.
1: nîşan dide.
0: Ev de hemen demeyde ev tenê çîrokeke, ev çîroke evîniye ku yek taybet bi kurdane de hemen zaravî kurdin jî hatine gotan. Ev be bawerî min ev bingeha minheşa hevpara kurdane. Ji bu yani ji alî edebî ve rast pir giringe. Versiyonu soranî jî giringe, versiyonu kurmancî jî giringe. Hemû yan giringin lê be bawerî min yani ji Qeyni Ali edebi memuzin ya destanı meme alan bir fernake ev hav parbun be baveri men pir giringe ev nişandı de ku soran bir kurmanç bir goran bir zaza bir fernake ev hudi haleki hav parın bir çanda hudi ev evine ev evine pirozun ve ku şehit dibinin ev
1: mitolojik ve heye
0: mitolojik
1: lisel
0: bele bele
1: destane kaki
0: mitolojik
1: avakırne
0: bele hatta yani hun gava ku diçin kurtir dibin lisel kesayeta mesela mem ve ku arketipa aşık em dibinin ku kokavi dikeje disa mitoloji ve destanın kurdi ku mesela kesayeta siyavakşı ve bavarim min
1: bele gele gele gele
0: rast rast çubi te
1: mamusta em giştin davya bername akı az gelek spas kımını beştar bun Eğer gotinek veya davye heve bu kurtası cümerabı ve jünem klas.
0: Min spasya idikem bu bernamaya zengin o baş. Be bavari min lekolinerin kun dve ku giringi ki zedetir bidin ser edebiyata gorani horami yani edebiyata kurmancı te lekolinkerin sorani jibhanavay le edebiyatı gorani be baveri mi hatta ha ev kaskul lazime ne hatiye.
1: Dibe em ne tırsın beri xudan edebiyata
0: Beli,
1: gorani. Zaman
0: beli.
1: fer bibin, diyalekta fer bibin, bütün
0: Rastı.
1: roşilat.
0: Jiho zaman
1: bir
0: zamanı
1: baveru
0: klasike.
1: ayini fer bibin, kan
0: Beli.
1: bıkarım ser kelamin yaresan o edebiyata goran
0: Doğan begişti.
1: Begişti, bıxavetin o xabatı xo berdevam gın. Spas her evin.
0: Spas
1: Saat
0: koş.
1: Başta.
0: Sormen.
1: Tamaşavan ejen giştin davya bername xo. Hafta be bi bername ki di bername dün da bi mijarekî nû, bi mêvanekî nû re em li pêşberê we bin, bi min di nav xêr û xweşiyê de bi xatirê ve.